Günaydın, günaydın. Don't believe the hype. Bu 1988-91 arasında Public Enemy'nin çıkardığı albümler hala hip hop rap tarihinin en etkili işleri arasında gösteriliyor şüphesiz. Bugün öyle açayım istedim programa. Ibibio, Sun Machine, Anyone Like You, Tame Impala, Dracula da dinlediklerimiz arasındaydı. Ayarlayamadım bu aranın ardından, tatilin ardından. Uyandım, böyle gereksiz oyalandım evin içerisinde. Normalde hemen evden çıkan birisi olarak. Neyse, yani bu aradan sonra bir kendime gelemedim ama buradayım elbette, canlı yayında.

Radyo Eksen burası, sabah programını dinliyorsunuz. 13 Haziran'da Kasabian Tudor Cinema Club Chez Yıldız Evaya'dayız, arkadaş konser veriyor. Positive Vibrations 13 Haziran Cumartesi Bonus Park Orman'da gerçekleşiyor konser, uzun bir aradan sonra. Yeniden izleyeceğiz hem Kasabian'ı hem Tudor Cinema Club'ı. Senenin en iyilerinden, en eğlencelilerinden bence olacak. Hatırlatmak istedim bir kez daha. Bayram tatili ardından unutanlara da.

0: %100 Müzik, rock tarihinde bugünü sunar.
1: 1 Haziran 1974. Grammy ödüllü Kanadalı müzisyen Alanis Morissette, Ottawa'da dünyaya geldi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursa Next'te hala duymadınız. Hemen bursanext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

turneye çıkıyormuş Jamiroquai'da Temmuz ayında. Kim merak edenler için. Fransa'da başlıyor, İtalya, Lüksemburg, Almanya. Tekrar Fransa, İsviçre, İspanya, Portekiz diye devam eden bir turnesi var. Sonra dünya turnesi mi? Bakayım, evet. Japonya'ya gidiyor oradan. Sonra Brezilya, Şili, Arjantin, Kolombiya, Meksika devam edecekmiş. Jamiroquai, Love Philosophy 96.2 Radyo Eksen'deydi. David Bowie şimdi sırada. Ashes to Ashes.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
2: Zazazo. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Tatil sonrası işe okula gidenlere hazırlama programı gibi oluyor. Wake Up Boo, Boo Radley's ardından Brighton'ın topluluk Levelers'dan da 96.2 Radyo X'ne dinlediğimiz şarkı. What a Beautiful Day, Mark Chadwick'in yazdığı bu şarkı. Kendisinin verdiği röportajlarından birinde yani yazımının sadece 3 dakika sürdüğünü söylemişti John Mayer hükümetinin. Muhafazakarların sonlarına doğru 95 96 civarı yazdığını ve çok kısa bir süre içerisinde şarkıyı ortaya çıkarttığını söylemişti.

Lion, Lion Zion. Aslında 1970'lerde yazıyor Bob Marley bu parçayı ama piyasaya sürmüyorlar. Ölümü ardından yayınlanan şarkılardan biri ve tamamen tesadüf eseri bulunuyor. Plak şirketi Island Records'un elemanlarından biri. Şimdi hatırlamıyorum. Neyse işte plak şirketinin elemanlarından biri stüdyodayken kendisine bir bardak su koymak için gidiyor. O sırada teypte o kaseti buluyor. Yazılmış ama bir kenara bırakılmış. Öyle piyasaya çıkıyor sonradan.

0: Carry On Wayward Son, Kansas. Öncesinde Guns N' Roses dinlemiştik. Use Your Illusion albümleri ikincisine yer alıyordu. 14 Years 1991 senesinde çıktığında, daha doğrusu bu şarkıyı yazmaya başladıklarında Izzy ve Axl'ın arasındaki dostluğu ifade ediyor da aslında. 14 yıldır çok yakın arkadaş olmalarını ve grubun bir gecede meşhur olanlar arasında değil, uzun yıllar emek vererek bu işe girdiklerini anlattıklarını söylemişlerdi 14 Years ile. Devam edelim şöyle.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
4: Garanti BBVA yatırım.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

önce Depeche Mode, Personal Jesus dinlemiştik. Ardından Snaker Pimps, Bloodsport, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Herkesin keyfi yerinde umarım. Radyo Eksen'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz. Gülşah Güray ben. Yine hafta içi her gün olduğu gibi sabah programı bende. 7-10 arası sizlere eşlik ediyorum böyle. The 1975 şimdi sırada.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Hells Bells. ACDC 96.2 Radyo Eksen'deydi. Hells Bells derken bile aksanım değişiyor. Belki görmüşsünüzdür. Eli McQuaid Münih'teki bir futbol maçı öncesinde statta bir anda çanlar çalmaya başlıyor. İnanamıyor bir anda işte. Hells Bells. İzlemişsinizdir. İzlemediyseniz yani izledikten sonra bir daha ACDC Hells Bells çaldıktan sonra başka bir şey, en azından benim için öyle olmuştu. Düşünemeyen insan. Muhteşem bir aksan bence. Muhteşem de bir an. O zaman devam edelim. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. Ona kadar da buradayım.

Master of Puppets. 96.2 Radyo Eksen sabah programı Metallica ardından. Diyorum ki Judas Priest'e devam edelim. Eğer ulaşmak isterseniz programa, bana sormak, söylemek istedikleriniz olursa, Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazdığınızda benim hesabım karşınıza çıkacaktır. Oradan ulaşabilirsiniz eğer isterseniz.

Pantera, ardından 21 Pilots Stressed Out. Radyo Eksen sabah programı bugün böyle. Rammstein'la devam ediyoruz yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Ben Eno, Spinning Away 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkıydı. Bunu 1990 senesinde Wrong Way Up albümleriyle birlikte yayınlamıştı. John Cale ve Brian Eno. Herkesin keyfi yerinde umarım. Radyo Eksen'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. Ona kadar da buradayım, size eşlik edeceğim. YouTube dinleyelim ardından. With or Without You sırada.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
2: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Saat 9.58 oldu. Radyo Eksen'in sabah programı hafta içi 7-10 arası yayınlanıyor. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayında olacağım. Ve salı olduğu için de birlikte yapacağız listeyi. Her zaman olduğu gibi sadece salı günleri isteklere yer veriyoruz. Radyo Eksen'in sabah programında. Ye ye ye kapatıyorum bugünkü programı. Görüşürüz. Hoşçakalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
9: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Radyo Eksen'de yayın
11: kaldığı yerden devam ediyor.
10: 96.2
12: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 1 Haziran 1972. The Eagles, Take It Easy, Witchy Woman ve Peaceful Easy Feeling gibi şarkılarının yer aldığı ilk albümünü piyasaya sürdü.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen. Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

Haziran ayının ilk gününden herkese merhaba, herkese güzel bir ay diliyorum. Herkese iyi haftalar. 16'ya dek Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim Gülşah Turgut ben. 9 yıllardan sonra bu sene yeni bir albümle dönüş yapan Broken Social Scene açtı haftanın ilk programını. Remember the Humans isimli 6. albümlerini geçtiğimiz ay yayınlamışlardı. Bu albümlerinden The Call dinlediğiniz şarkıydı. Yine Toronto'dan bir grupla devam etmek istiyorum. Always sırayı alacak. 2017 senesine ait ikinci albümlerinden Not My Baby.

Lacey Nice Shoes takibinde 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak Sacred Souls Radio X'teydi. San Diego kökenli üçlü ilk kez ülkemizde konser vermeye hazırlanıyor. 3 sene öncesine ait single'larıydı Running Away. Geçtiğimiz sene 84 yaşında aramızdan ayrılan efsanevi sanatçı Roy Ayers sırayı alacak 1977 senesine ait Lifeline albümünden Running Away.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

Aranın ardından Devo Radyo X'andaydı. 1981 tarihli New Traditionals isimli 4. albümlerinde coverlamışlardı Working in the Coal Mine. Seattle merkezli synthpunk topluluğu Telehealth sırayı alacak. Geçtiğimiz ay 2. albümlerini piyasaya sürdüler Sub Pop Records aracılığıyla. Green World Image isimli bu yeni albümlerinden Donor Country.

Tam bir sene önce piyasaya sürülen Never Enough isimli 4. albümlerinde yer almıştı. Turnstile ve I Care takibinde Londra merkezli topluluk Shame sırayı alacak. Onlar da geçen sene Cat Road adlı 4. albümlerini yayınlamışlardı. John Congleton'la çalıştıkları bu albümlerinden Spartak.

Amerikalı toplulukla Security açtı ikinci saati. Önümüzdeki hafta Bingo isimli ikinci albümlerini çıkaracaklar. Yeni şarkılarından Deny Radyo X'andaydı. Los Angeles'tan bir grup Automatic var sırada. Onları 3 kişi olarak tanımıştık. Geçtiğimiz sene itibariyle yollarına 2 kişi olarak devam etme kararı aldılar. 2019 senesine ait ilk albümleri Signal'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. Too Much Money.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2 Radyo Eksen.

Yeni Father John Misty single'ı The Payoff, Frederick Sunday'de Bill Callahan sırayı alacak. Grubu Smog'un dağılmasının ardından kendi adıyla yayınladığı ilk albüm Walk on a Whale Heart'tan bir şarkıyla devam ediyoruz 2007 senesinden. Diamond Dancer.

Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

Caramel isimli ikinci albümlerini geçtiğimiz sonbahar yayınlamışlardı. Couch Party ve bu albümlerinden Disco Dream takibinde yine Isle of Wight çıkışlı bir grup Wet Leg sayı olacak. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali'nde sahne alacak gruplar arasında Wet Leg. Wet Leg dışında Jack White, The Kills, Radio Free Alice ve daha fazlası Babylon Soundgarden'da yer alacak gruplar arasında, isimler arasında. Wet Leg'in geçen seneye ait Moisturizer isimli ikinci albümlerinin çıkış single olmuştu. Catch This Fizz.

Beastie Boys üyelerinden Mike D açtı 3. ve son saati. Beastie Boys'un 2011 tarihli Half Souls Committee Part 2 isimli final albümünden bu yana gelen ilk şarkı oldu. 2012 senesinde de Beastie Boys'un kurucu üyelerinden Adam Yak hayatını kaybetmişti ve grupta dağılmıştı. Mike D bu şarkısını Very Nice Person olarak bilinen oğulları Davis ve Skyler'la kaydetti ve ilk solo albümü de bekleniyor. Yeni Mike D single'larından Switch Up Radio X'deydi. De La Soul sırayı alacak. Onlar da geçen sene bir geri dönüş albümü yayınladılar. Kurucu üyelerden Turgoy Dove'un vefatının ardından gelen ilk De La Soul albümü oldu. Cabin in the Sky. Bu

0: 7 times out of 10, we listen to our music at night. Thus spawned the title of this program. The word maraud means to loot.
1: 96.2 Radyo Esen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo XM.

Manchester merkezli müzisyen Tasman Stevens projesi TTSSFU Radyo X'teydi. Geçen sene yayınladığı Blown isimli mini albümünden paylaşmıştı Forever. Yine 2025 yılından bir kayıtla devam edeceğiz. İrlandalı topluluk Just Mustard sırayı alacak. We Were Just Here adını taşıyan 3. albümlerinden Endless Deathless.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Arkelek.
1: Şanzımanlı arkelikle.
0: Hayat bu işe.
2: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
3: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
4: Aradığın tatil Setur.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 1 Haziran 1961. Elvis Presley Surrender ile İngiltere single'lar listesinde bir numaradaydı.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
9: 96.2
0: Radyo Eksen.

Ünlü sanatçı Tim Presley'den bu sene 7 yıllık bir arın ardından yeni bir White Fans albümü geldi. Prodüktörlüğünü az önce dinlediğiniz Ty Siegel'ın üstlendiği Orange isimli yeni albümden dinlediğiniz White Fans ve Blind Your Son. Gülşah Turgut ben, yarın 13'te yeniden burada olacağım. Az sonra Güven Yıldız'ın programını dinleyebilirsiniz. Bugünün kapanışını Velvet Underground'la yapıyorum. Who Loves the Sun? Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Burası Radyo Eksen. Herkese merhaba. Pazartesi günlerden 1 Haziran. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Morsi yorumuyla That's Entertainment dinledik. Fastball'la devam ediyoruz. Out of my head.

1984 sonbaharındaydık Deep Purple ve 96-2'de aynı isimli albümden Perfect Strangers B yüzünün açılış şarkısıydı bu albümde. Black Sabbath var sırada. Paranoid

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
8: 96.2
9: Radyo Eksen.
8: Radyo Eksen.

2000'lerin ortalarındandı bu kayıt. İngiliz ekip Turin Breaks'in Jack in a Box 3. albümlerinden Radyo Eksen'de Fishing for a Dream. It's a Shame sırada Aaron Fraser var.

Father John Misty sonrasında Waltzing Along Lake Sand'eydi. James'i takiben kısa bir araya gitmeden önce bugünkü program Belen Sebastian'la devam ediyor. Another Sunny Day.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

90'dasınız. Yeni saate bir Wayne Cochran şarkısıyla başladık. Last Kiss, Pearl Jam yorumuyla. Eksen 96.2'deydi. 8'e dek ben Güven yayındayım. Muse'la devam edelim. Şimdi Time is Running Out.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Roll away your stone, I'll roll.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Zazazoo. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Tofaş'ın yeni motoru, yüksek teknoloji ürünü, çok güçlü, yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

1997'de gelen ikinci albümü A Grand Love Story ile büyük çıkışını yapan Kid Loco. Radyo Eksen 96.2'deydi dinlediğimiz kayıt. As the Flowers Turn Green onun son dönem işlerinden biri. Sırada The Strokes var, Falling Out of Love.

0: Radyo Eksen. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

Az önce Son Strokes single'ını dinlemiştik. Şimdi ise grubun gitaristi Albert Hammond Jr.'dan solo single One Chance. Eksendeydi 17.43. Bugünkü programa 80'lerden şahane bir New Wave örneğiyle devam edelim. Talking Heads dinliyoruz. Speaking in Tongues albümlerinden bu kayıt. Moon Rocks.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 1 Haziran 1947. Rolling Stones gitaristi, İngiliz müzisyen ve resim sanatçısı Ronnie Wood, Middlesex'te dünyaya geldi.

90'lar başından günümüze faal gruplardan biri Brighton İngiltere çıkışlı Levellers 80-96-2'de yeni saatin açılışını 15 Years'la yaptı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü program Franz Ferdinand'la devam edecek. Darts of Pleasure.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

80'desiniz. Önce Jordan Rakey, Femi Coleuza işbirliği It Never Ends, ardından Fransız ekip Louis Attack radyolarınızdaydı. Kısa bir araya gitmeden önce Bruce Springsteen'le program devam ediyor, Dancing in the Dark. Okay.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
2: Yeni diziye geçerken kahveni tazele.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Edge of Reality. Elvis Presley kaydına Tame Impala remixi. Radyo Eksen 96.2 burası 18.43 itibariyle Black Pumas sıraya aldı. More Than a Love Song.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

2000'ler başına ilk dönem Coldplay günlerine döndük. Bugünkü programın yeni ve aynı zamanda son saatinin açılışıydı Clocks. 8'e dek ben Güven Radyolarınızdayım. Kanada'dan The Steels'le devam edelim. Still in Love Song.

Aeroplane, 96.2'de Red Hot Chili Peppers'dan dinledik. One Hot Minute albümlerinde yer alan bu şarkıyı Anthony Kiedis, Mazzy Star'ın Into Dust şarkısından da bir miktar etkilenerek yazıyor. The War on Drugs'la devam edelim şimdi biz yayına. Exxon The Victim.

0: Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Carlo Bozulik ve grubu The Geraldine Fibbers yorumuyla eksendeydi. Los Angeles, Kaliforniya çıkışlı ekipten Jolene'i eksende dinledik son yarım saate girerken. Şimdi Dire Straits radyolarınızda Lady Writer.

0: Seven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Trying Times, James Blake, XM96.2'deydi. Son albümüne de bu şahane kayıt ismini verdi. Veda zamanı artık, yarın saat 4'te. Ben Güven, yeniden burada Radyo XM96.2'de olacağım. Kapanışı Angel Olsun, Those Were The Days'le yapacak. Yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar, hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba, ben Çağlan. Bu akşamki Lanet'i Tin Lizzy ile açtık. Johnny the Fox albümünden geldi 1977 tarihli Don't Believe a Word. Sıradaki parça Dio'dan gelecek, Night People.

Dinlediğiniz parça Dio'ya ait Night People. 1987 tarihli Sacred Heart albümünden geldi. Bu Dio'nun 4. albümüydü. İlk 3 albümünde çalan kadro. Gitarda Vivian Campbell, basta Jimmy Bain ki kendisi 23 Ocak 2016'da vefat etti ve davulda Vinnie Appice'den oluşuyordu. Bu kadro geçtiğimiz yıl Last in Line adı altında bir grup kurup Dio'nun adını şereflendirmek istediler ve bu yıl Heavy Crown adını taşıyan bir albüm yaptılar. Bu albümden Devil'ı dinleyeceğiz şimdi.

Dinlediğiniz parça Whitesnake'den geldi. Slide It In albümünden 1984 tarihli Standing in the Shadow. Sıradaki parça Black Sabbath'tan gelecek. Black Sabbath 80'lerin ortasında sadece Tony Iommi'den ibaret hale gelmişti ve kendisinin tek başına eski Black Sabbath kadrosundan tek başına yer aldığı bir albüm Seventh Star'dan gelecek şimdi. Vokalde Glenn Hughes'u duyacağız. Danger Zone.

Dinlediğiniz parça eskiden Mötley Crüe üyesi olan ve şu anda kendi grubu 6AM ile yola devam eden Nikki Sixx'in grubu 6AM'den geldi. Prayers for the Blessed adını taşıyan albümlerinden The Devil's Coming'i dinledik. Sıradaki parça Norveçli Theater of Tragedy'den gelecek. 2006 yılında çıkarttıkları Storm albümünden aynı isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

Theater of Tragedy'den geldi Storm. Grubun bilindik vokalisti Lee Christian ayrıldıktan sonra 2004 ve 2010 yılları arasında Theater of Tragedy'ye vokalistlik yapan Nell Sigland bu şarkıdaki vokaldi. Aynı zamanda başka gruplarda da backing vokal yaptı kendisi. Bunlardan bir tanesi Dark Tranquillity. Fiction albümünde The Mundane and the Magic şarkısında kendisinin vokalini duyuyoruz. Şimdi o şarkıyı dinleyelim.

Dinlediğiniz parça Amerikalı gotik rock grubu Domin'den geldi. Grubun 3. albümü Beautiful Crash'tan The Scene'i dinledik. Sıradaki parça Anathema'dan gelecek. 93 tarihli Serenades albümünden bir parça bu albümde. Daha sonra vokali Vincent Cavanagh'a devredecek olan Darren White'ın sesini duyacağız. Slipknot.

Alman grup Creator'ı geçtiğimiz ay Decibel dergisine konmak üzere bir şarkı yayınladı. Decibel dergisi her sayısında bir tane Flexi plak vermekte ve bu şarkı o plak için kaydedildi. Grubun yeni çıkacak albümünde yer almayacak. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim. Gods of Violence.

Dinlediğiniz parça King Diamond'ın en sevdiğim albümü 2000 tarihli House of God albümünden geldi, Just a Shadow. Sıradaki parça Billy Idol'ın 2014 yılında çıkarttığı son albümden gelecek. Kings and Queens of the Underground adını taşıyan bu albümde Billy Idol ilk dönemki gitaristi Steve Stevens'la çalışmıştı. Steve Stevens bildiğiniz üzere Michael Jackson'ın Bad albümünde Dirty Diana şarkısında çalmış olan gitarist. Bu albümden bence Billy Idol'ın son yıllarda yaptığı en iyi şarkıyı dinleyeceğiz. Postcards from the Past.

Dinlediğiniz parça Bon Jovi'den geldi, New Year's Day. Bu şarkı grubun son albümü This House Is Not For Sale'de yer almaktaydı. 96.2 Radyo Eksen'de Lanettesiniz. Şimdi Samson'la devam edeceğiz. Samson vokalisti Bruce Dickinson'la tanınan bir grup. Bruce Dickinson Iron Maiden'a girmeden önce. Grupla son albümünü Shock Tactics adı altında yayınlamıştı 1981 yılında. Bu albümden bir şarkı Riding With The Angels.

Bruce Dickinson demişken kendisi 92 yılında Iron Maiden'dan ayrıldıktan sonra yola solo devam etmişti. İkinci albümü Iron Maiden'da olmadığı dönemde piyasaya çıktı. 94 tarihli Balls to Picasso. Şimdi bu albümden bir klasik dinleyeceğiz. Tears of the Dragon.

Guns N' Roses bildiğiniz üzere bu yıl orijinal kadrosuna yakın bir kadroyla toplandı. Slash, Duff ve Axl 20 yılı aşkın bir süre sonra tekrar aynı sahneyi paylaşmakta. Birkaç şarkıda bazı konserlerde ilk davulcu Steven Adler da davulun başında. Şimdi grubun 91 tarihli Use Your Illusion albümünden bir parça dinleyeceğiz. Use Your Illusion Part 2'da yer alan Civil War çok önemli bir parça. Çünkü bu albümde Steven Adler'ın çaldığı tek parça bu. Bu şarkıda Slash, Duff, Axl, Steven Adler'ı birlikte duyacaksınız. Guns N' Roses'tan geliyor Civil War.

Dinlediğiniz parça İsveçli grup Ghost'tan geldi, His. Şimdi Yunanlı bir grup var sırada. Tabii ki her zaman çaldığım bir grup Protein Christ'tan gelecek, You My Flesh.

Scorpions'ın Michael Schenker ayrıldıktan sonraki gitaristi Uli John Roth geçtiğimiz yıl Scorpions Revisited adı altında kendi dönemindeki Scorpions şarkılarını yorumladığı bir albüm çıkartmıştı. Oldukça da iyiydi. Şimdi gene onun döneminde yapılmış bir live albümü de tekrarladı kendisi. Tokyo Tapes Revisited adıyla bu yıl çıkarttı. Bu albümden klasikleşmiş bir Scorpions parçası dinleyeceğiz. Pitchick Life.

Bu akşamın tek yerli grubu Kes. Grubun Kamlama adını taşıyan albümü geçtiğimiz yıl piyasaya çıktı. Bu yıl bu albümün plağı da basıldı. Kendileri Ocak ve Şubat aylarında Avrupa'da turnede olacak. Albümden Kamlama isimli şarkıyı dinleyeceğiz şimdi Lanet'te.

Dinlediğiniz parça Tesla'dan geldi, Paradise. Bu akşamın son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Sebastian Bach'tan gelecek. Skitrov'un eski vokalisti 2007 yılında çıkarttığı solo albümü Angel Dumb'dan By Your Side ile lanette olacak ve kapanışı 2003 tarihli Prey albümünden Tiamat yapacak, Divided. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

guitar in my hand, singing, yeah, yeah, yeah. Climb the charts.